0: hem ses rengi olsun hem de dansı olsun ve aynı zamanda bölüme çok uygun bir şarkıydı. O yüzden çok beğendim. Kendisini tebrik ediyorum.
1: Wow! Verity 一直在台下跟你一起唱。
2: That was amazing.
1: 选手们之间真的就是这样惺惺相惜，但是现在别忘了，目前排在第一位的是 Verity， 而 Tatia 要挑战她的位置。接下来，请打分。
3: Татя, и она очень свободно чувствовала себя на сцене, установила зрительный контакт, и ее выступление очень привлекло мое внимание.
1: Did you see your highlight?
2: This for me?
1: Yes, of course.
4: Oh, Rahmet.
1: Wow, 他的哈萨克语说得非常好。Rahmet, so you learn all these languages?
4: I know Kazakh song more.
1: Really? You can sing for us, sing for him.

0: 的答案，你的 amazing。 谢
1: 谢。接下来时间继续交给苏醒。好，接下来呢，让我们用热烈的掌声请出第四个要上场的我们的歌手，就是来自土耳其的赫林。哇，我看到今天一身红啊，很漂亮啊。那今天呢，他会用一个非常特别的土耳其的舞蹈，叫哈莱舞。
2: Genellikle birlik ve beraberliği anlatır. Türkiye'de düğünlerde çalınır. Gösterebilirim şu anda.
1: 我不知道还有这下啊，太有意思了。好了，舞台已经准备好了，接下来呢，有请你闪亮登场。
2: Türk müziğinin eğlenceli tarafını göstermek istedim ve kendi tatlı enerjimi de bu şarkıyla yansıtmak istedim, hem sözleriyle hem de müziğiyle.Kendime gaz veriyorum. Sahneye çıkmadan önce sadece inan diyorum.

0: 真的很棒，这段演出我觉得很精彩啊！
1: 请现场100位大众评审打出你们的分数。开玩笑的啊！下面呢，把舞台交给艾别克，请闪亮登场。
2: Burada Özbek'te olur öte. Jigit Jol'un uyuşturucuları abdan jakşı koreografiyasını abdan jakşı kılıp jazışıp bir. Mağa abdan jeñil boldu janağı jana şu mağa jardam berip koreografiyanı koyuşkan adamlarga da terin razıçılık bildiremin.